0: Bu tüçürdümdüm şisal yok akıtızın nandak malıda bilimler. Küçüğün panuk tüm tişilimci ki bongdin yakçıdan. Mısıra tüçürdüm taşı akıtıba açana. Tüpür şilim asır tüm diban açıma akımırda bilimler. Ano karibu educated asır independent misalla empowered tüçürdüm. Ya ki bongcızı masır sağa tüçürdüm educational invest asıba açana. Lukdiya suşi taçanzıq taçınba bünür arıcırda bilimler. İdim tanga tıtpa taya kipung, lukti, school asır, linear nungi, awareness, education asır, collective efforts açanga mülün şizila. Tıtırdım şisa liyok asır, taşi akıtsıba açanga, tupur amuk mürünür ması saga panuki kipung, lukti asır, linak açunga akangşir. Şisa lın sayur asır, taşi akıtsır, tıtır kadi, acak taçunba kımdak sizi. Rungsın kıtsın, rün lukti, informed decision making asir luktiliba achak chungwa liza de mashilim akir uchi tern lokchi te zero to purna na mangkha khasa akachiba no angosa
1: naidang share banong mission shakti kapuk sambal sub schemes rungnung saki one stop center ya scheme galier anongji saki one stop center ya kichi asir ipa scheme kapuk kichi theory sa gacher
0: Saki one stop center ya tetser tashiyam aki kungshir alirdam atama kilim ka kubuk loktapar theory akatsiba asir tunungitpa lir asir saki one stop center achanga service tem akatsiba ji chungdak langziba asir kumzikzi akatsiba tamang annapaluyam theory FIR, NCR, DIR akatsiba non tetser rairitsi loktiliba dokulokshisatsi sayupinzi psychosocial counseling idamja akatsizi Bangdak theory asir tijin noktak akatsi batim alizi.
1: Anukas nana baji, idim senderdim tangi shirnok arudza kuk asir saki one stop sender ya asin jila nunga kubatisim nunglir asir kuma tungtibratip tsa kuk.
0: Tashiyim inyakpa aki takuksa achur theory nungdaka alir titsirdim din. Kalimi larger nur titsirdim arishikim tataktit mali asir Tupur janukum ter anatakapukta panuk ya arwagi iba service ya avail siditsa. Saki one stop center ya mukuk chung down nung opposite nurses hostel of nursing IMDH machakung ward iba nungji alizi asa nungdak nungpo DHEW ya arutitsa ako.
1: Amangar radio angalir dimi saki one stop center indang tali changjaya chumra lidzi. Anugas nang nabaji 181 women helpline achanga. Kijam ala ki area katir asir. Tatir kati iba helpline nung call asadang tilang ziba yakuma kirai nyakar misira kuma kira katir.
0: Women helpline 181 achanga diari nandaka alir. Tatir dim asir usang zisang akitipner adama. Anukunung kunda mitzir pizi. Angati telecom service dim. Emergency support system achanga sindak tipja chiptak nungdak talisa police milindong ambulance service tim aki detakzer aser one stop center tim dina tungtopra tiptakzer titir. Iba ya kangadang timilan number galir anungji titzer dima tupur dumia iba ya memorize sa erinong kangachonzi 181 women helpline. Asir turukung misira kutama sibat kya nung alir titsirtim. Misira la tinnung nung kadi 181 number nung call sa chimbizi akukzi. Ti chimbir ya shibaji kangasa rungdak asir nungdakpa sira tilangziri emergency service adama ERSS tangi yukzi. Asir kanga rungdak nungdakpa ka misira pi alidak tisim. Misamran district nung OEC saki one stop center tim tangi yukzi. 181 nung ya ushi ajak chimbir nung je nunduki tiyari akin nung bo awa gya chimbitatsi naka Miss English mashe ushi gade chimbitatsi.
2: Anu sa Mission Shakti kabok samatia empowerment of women dasibaya tatsi agi radio anga lirdam din lamsadip takziner.
0: Hub for empowerment of women ya tatsirdam tak akatpa simbit asir tashi changja takziza asushi central nong national hub for empowerment of women state nong state hub for empowerment of women asir district level nong district hub for empowerment of women ta iba nong tatsirdam atama tinsiqziba scheme asir sindongdam linla palala awachima akatsidzi nikjidong yur tinsiq linak rangbin awachima District Block Gram Panchayat level no tamang anapaluyam chinjang akatpa shisalyok akatsiba masabala vocational training ama rungsun kitsun runlok takziba entrepreneurship mapa inyakardam tamang anama asir kimzika lidakziba luktinung satama litatpa asir digital literacy maparandam no maungka akatsiba tinsima